0: Niye naçsın?
1: Hı.
0: Ne bakayım bana şu Kur'an etkile madını o hukuk yapan.
1: Yok öyle.
0: Ya ne yaptım? Şadana yetkile yardım o hana. Ne yiyah? Ne sana yiyem?
1: Hı.
0: Ne dedi sen son manı yedin? Ne dedi ben?
1: Okey.
2: Very good.
0: Bir de kaç yıl geçti transformana bana ben gayet evim niye beni yiyor diye niye diye ne diye ne diye tüm o hali yüzü kanı diye bak bizim niye tüm bu çocuğu yedi o koy o koy ki ampa o mu diye çiçeği o ben ampa o ben diye
1: çiçeği
0: diye baba o mu diye niye niye niye kan saat transformanı mı nasıl
1: okay
0: onun için o mu onun için o da şimdi nasıl niye böyle